0: Hadiya kumbona,
1: Hadiya kumbona,
0: Hadiya kumbona,
1: Hadiya kumbona,
0: Hadiya kumbona,
1: Hadiya kumbona,
0: Hadiya kumbona,
1: Hadiya